Annen babanı kandır. Anan dinden razı. Bir elinde cura. Çal vura vura. Küçük hanım geliyor. Bel kıra kıra.

Ama çattım çatmayı. Çağırın gelsin Fatma'yı. Fatma'm nereden öğrendin?